kade kutsvaka mazano kune vakuwani isa kare kuya zvitakaziva haka haka kuti wanda kurora haka njisira kuti munhu uri apo wakadini haka vangu vakuziva kuti wakadini haka haka wafunga kurora tsvaka mazano kune vakuwani haka Amen.